Radyo Helsinki'yim. Yeni nüvali harmonisi radyo rinisini de coş çep. Nüç tatı vogul ve smali ve de pen ve de celbida. Nüç ting olmacık filan töper hapıd ne ayrı. Öş tinglu harmonisi muzikas. Çı bön tın dihin tı cıt atacın de joyn radyo Helsinki'yim. Nüç on şipe.